0: tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Aşık Mina'ya gele, kurban Mina'ya gele. Sensiz kararım gelmez, göyden Mina'ya gele.

0: Teklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidi. Daha etraflı bir bank satı.
1: İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir.

0: Danışır Bakı.
1: Azerbaycan Radyosu. Her şey bizden başladı.
2: Ben de vaktiyle uzun müddet radyo ve televizyonun emektaşı olmuşam. Ben ilk kalem tecrübelerim radyoda seslenip, benim ilk verilişlerim televizyonun mavi ekranlarında görsenip, 15 yıl arzu olarak ben televizyoda veriliş yaparmışam. Bu güzel, büyük kollektif, yaratıcı kollektif benim için çok doğmadır. Ben onların hamısını bağrıma basıram, tebrik ediyorum. Can sağlığı arz ediyorum size aziz dostlarım.
3: Emektar İncesenet Hadimi İntikam Kasımzade.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Banko Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni dersiliğinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularına tehire salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
1: İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtiyazıdır.
3: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə elde edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiğinde şahs məlumatlarını da verdiğini bilirdin. Aile, emlak, sağlamlık ve diğer məlumatlarını korumak için Sima imzadan istifade et. Bütün məlumatlar öz nezaletinde olsun.
3: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesayetini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Premium Residence Cyprus layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Öten iller nermelerdi.

qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Üreyen nasıl değil?
2: Ne be?
1: Meydi yok hele kanı sakla.
3: Eğer bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
4: Kerem bu meseleye katmazdı.
5: Bu meselede bize çömelenmez tabir.
6: Yazığın geleyiz.
7: Sen canı yavaş yavaş o tarafa bağ.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Fərqində ol. Erken muayene, can kurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
1: Üreyen nasıl isteyir?
2: Ne be?
1: Neydi yok hele kanı sakla.
3: Ya bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
4: Kerem bu meseleye katmazdı.
1: Bu meselede bize çömelemez Samir.
5: Yazılın geleyiz.
6: Sen canı yavaş yavaş o tarafa bağ.
1: Neydi yok hele kanı sakla.
3: Ya bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
1: Bilemez Samir.
5: Yazılın geleyiz.
6: Sen canı yavaş yavaş o tarafa. Sen canı yavaş yavaş o tarafa bağ.
7: Fahrettin bu ne terbiyesizliydi bana karşı etmiyorsun.
8: Ay mı ay? Kapını açsın.
1: İşbirliğimiz

0: Arzuların için ilkin hesabı aç. İllik yetti faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.

divaneleri. Koyma inan kenara yad biganeleri. Ay kız açma zülfündeki divaneleri. Bağla inan bir tereften say bir tereften.

ve 1907'ci ilde çap ettirdiği Azerbaycan Halk Reksi, Lale Reksi dahi bestekarımız Hüseyin Acıbeyli'nin Eyni adlı operettası, Hüseyin Acıbeyli'nin Eyni adlı operettası esasında 1956'ncı yılda çekilmiş Olmasın Bu Olsun kino filminde toy sahnesinde seslendirilir. Hezin karakterli Lale Reksi'nin melodiyası Şur Muhammed.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Kredise al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.